monamour, I don't like. Bir dövnü silah bim rakka bir hak. Bellu şehri monamour, I don't like.